Şimdi sırada Ferdi Tayfur'dan Nisan Yağmuru var. Orange Strasse 42 Ich Orya'da Arif için çalıyoruz. Arif'in isteği Nisan Yağmuru.

şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım.

itici Ferdin'i de biraz keder şeylerden sonra artık doğru düzgün hareket ettik. Parçalara gidiyoruz. Orient Taksi 2098 yılları arasında müzikleri devam ettiriyoruz. Yeni şeyler yapıyoruz. Belki bir dahaki yayınlarda yeni şeyler yapacağız.

Umarım Resul bizi dinliyordur. 8 yıl önce yaptığı parçalardı bunlar. Hastayım ve yalancıydı. Herhalde devam ediyoruz Resul müzik hayatına. Şimdi tekrar bakıyorum.

Eğer bu tür müzikler hoşunuza gidiyorsa bunun benzerlerini Oran Yeşilası Kapı'da Kafe İtalya'da dinleyebilirsiniz. Lökştürası'da Kafe Nar vardır dinleyebilirsiniz. Bir sürü göçmen dükkanları da benzer.

Havalar soğuyunca Kreuzberg'ten turistler Allah göstermişlik yakında nefes alacağımız günler dileğiyle. Orient Taksi ilk yayınında doğaçlama yaptı biraz. Haftaya Perşembe gene 8 civarı buradayız. Daha iyi şeyler çalacağız. Biz önce diğer arkadaşlar Kreuzberg'in girişimi hakkında süreçleri bildiriyorlar. Katılımlarınızı bekleriz.

Orient Taksi her perşembe saat 5'ten sonra değişik konularla Kreuzberg'te 99.1 FM, Kreuzberg FM yayınıyla Waldemarstraße köşesinden size yayın hizmeti vermektedir.

tekrar dinlemek istiyorsanız yine açarsınız. 99.1'deyiz. Prospect FM. Orientalist 2000.